Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Feridamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler, dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: tutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldürü öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: babimle.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamuspotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
0: Kafes PlayStation reklam

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklam

0: 4 numara.
1: İnan ki zor kalabilmek.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
0: 3 numara.
1: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: Sıla Hayran 2 numarada.
3: 2 numarada.
0: 2 numara.
1: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni, sen de susta.
2: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
0: 1 numara.
4: Kaçamadım, iyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta Kerbela şehitleri dualarla yad edildi. Bayburt İl Müftülüğü, Muharrem ayı ve Aşure günü vesilesiyle kent merkezinde Muharremiye ve Kerbela şehitlerini anma programı icra etti. Cuma namazından önce Yakutiye Camii'nde toplanan vatandaşların katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için dualar okundu. Kılınan cuma namazının ardından ise cami bahçesinde vatandaşlara yönelik aşure ikramı yapıldı. Kent Konseyi'nden Bayburt Kalesi için kritik uyarı. Bayburt Kent Konseyi, kentin tarihi mekanlarından olan Bayburt Kalesi'nin giriş kapısı duvarlarında fiziki yıpranma ve taşların düşme tehlikesi olduğunu tespit ederek resmi kurumlara ve kamuoyuna yönelik bir uyarı yayımladı. Konsey yönetimi, tarihi taşların yapısının alt kısmının boşalması ve çevreye zarar verme ihtimalinin bulunması nedeniyle alanda acilen teknik bir araştırma ve çalışma yürütülmesi gerektiğini bildirdi. Taşların zarar görmemesi ve olası bir riskin önlenmesi amacıyla Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne resmi müracaat gerçekleştirildi. Özel güvenlik ekipleri Bayburt'ta protokolü ziyaret etti. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Program dahilinde koruma ve güvenlik birimlerinde çalışan heyet, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü'yü makamlarında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

0: Haber.com yerel haberleri sundu.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Günün adı pazartesi. Tarihler 29 Haziran'ı göstermekte. Balamir Yıldız ben. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. En güzel şarkılar, en keyifli sohbet burada sizlerle birlikte olacak. Efendim, yolda olanlara güvenli sürüşler dileyelim. Yeni hafta hepimize sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirsin. Başlıyoruz.

Duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı efendim. Muharrem ayı geldi. Evlerde aşure hazırlıkları da başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünlerin fiyatları çok hızlı artmıştı. Bu yıl da artış var ama daha sınırlı. Bir kase aşurenin maliyeti 55 lirayla 85 lira arasında değişiyor efendim. Evet, kayısılar, üzümler, buğdaylar değil mi? Geçtiğimiz yıl aşureye konulan birçok malzeme zirai dondan etkilenmişti. Yüksek oranlı fiyat artışları yaşanmıştı. Bu yıl birçok üründe daha sınırlı fiyat artışları oldu. Ancak yine de bazı ürünlerde yine iki kata varan fiyat artışları söz konusu diyebiliriz. Şimdi şöyle biraz araştırdım. Aşurelik buğdayın kilo fiyatı geçen yıl 42 lirayken bu yıl 45 lira olmuş. Kuru kayısı 445 liradan 450 liraya, kuru incir ise 485 liradan 546 liraya çıkmış. Evet, kuru üzüm fiyatı 230 liraymış geçen sene. 173 liraya düşmüş. Cevizin fiyatı ise 925 liradan 510 liraya gerilemiş. En yüksek fiyat artışı ise fındık ve Antep fıstığında olmuş. Fındık 615 liradan 1110 liraya, Antep fıstığının iç fiyatı ise 1475 liradan 2740 liraya yükselmiş. Evet, restoran ve pastanelerde de fiyat değişiyor. Bir kase aşurenin 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıktığını hatırlatalım. Sever misiniz bilmiyorum, ben bayılırım aşureye. Evet, devam ediyoruz efendim, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, Antalya'da yaşayan lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya 16 yaşında 22 dakikada pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını ezbere okudu efendim. Evet, Akdeniz Üniversitesi'nden bir akademisyen ve matematik öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilen denemede başarılı olmuş Çetinkaya, hedefine ulaşmak için rakamları sayfalara ve satırlara bölerek 6 ay boyunca özel bir teknikle çalıştığını söylüyor. Geçen sene bu arada 353 basamağını ezberlemiş. Evet, geçen sene yine 14 Mart'ta Dünya Pi Günü, biliyorsunuz o gün, kutlanmış okulda. Bu kutlamalarda pi sayısının virgülden sonraki basamakları ezberleme yarışması düzenlenmiş. Bilge Kağan geçen sene 353 basamağını ezberlemiş. Bu sene de bunun üzerine giderek, farklı teknikler geliştirerek ve üzerine yoğunlaşarak virgülden sonraki 5000 basamağını ezberliyor efendim. Daha önce kırılan resmi Türkiye rekoru virgülden sonra 3600 basamakmış. Evet, canlı yayında hocamız doçent doktor Levent Kargın'la birlikte virgülden sonra 5000 basamağını saymasını rica ediyorlar Bilge Kağan'a. Bilge Kağan da 22 dakika içerisinde okuma başarısı göstermiş efendim. Maşallah. Duyduk duymadık demeyeyim. Devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklam.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor bu harika pazartesi gününde. Şimdi Send Me An Angel, No One Like You, Still Loving You ve Wind of Change gibi şarkılarıyla tanınan Scorpions grubu geçtiğimiz akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen rock müzik tutkunları tabii ki yoğun ilgi gösterdi. Aynı stadyumda en son 1993 yılında sahne almış grup 33 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşuyor. Comic-Con 60 Years of Scorpions Tour adlı dünya turnesi kapsamında hayranlarının karşısına çıkan grup zengin repertuarı ve sahne performansıyla dikkat çekiyor. Bu şehre dönmek güzel diye bir açıklamada bulunmuşlar bu arada. Konsere 1984 yılında çıkardıkları Coming Home şarkısıyla başlayan grup bütün kült şarkılarını seslendirdi. O gün Sanlısoy, Suat Suna gibi ünlü isimler de Scorpions konserine katıldılar. Ünlü şarkıcı Suat Suna eşiyle konser pozunu ise takipçilerinin beğenisine sundu. Evet, Scorpions gençler tarafından sevilmek büyük bir gurur diyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, güzel bir pazartesi günü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatay'da yöreye özgü altı lezzetin tescillenmesiyle coğrafi işaretli ürün sayısı 70'e yükselmiş. Böylece Hatay coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'de 3. sıraya yükselmiş. Evet, 5 Şubat 2023'te 25 olan yöreye özgü tescil ürün sayısı valiliğin çalışmalarıyla 70'e çıkarılmış efendim. Antakya ilçesi gastronomi çarşısında düzenlenen bir programla tanıtılmış bu tescillenen coğrafi işaretli lezzetler. 50 yeni coğrafi işaretli ürün içinde başvuru sürecinin sürdüğü belirtilmiş. Evet, bu ürünler de kayıt altına alındığında 120 coğrafi işaretli ürün sayısıyla birlikte... Evet, Hatay Türkiye birincisi olacak. Şu an Türkiye üçüncüsü. Hatay'ın mutfağı derin ve zengin. Bunu da hemen altını çizelim. Duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.

ve diş sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim, sosyal medyada milyonlarca izlenme alan taraftar videoları Amerikan rüyasının madalyonunun diğer yüzünü de gözler önüne seriyor aslında. İskoç taraftarlardan biri yemeklerin İngiltere'ye kıyasla çok daha baharatlı ve lezzetli olduğunu söylese de cüzdanları boşaltan fiyatlara dikkat çekiyor. Avrupa'dan gelen taraftarlar için Amerikan süpermarketleri adeta birer bulmaca gibi bu arada. İsveçli fenomen taraftarlardan biri bir markette kişisel bakım ürünlerinin hırsızlığa karşı korumalı cam dolapların arkasına kilitlendiğini görünce şaşkınlığını gizleyememiş efendim. X platformunda 920 binden fazla izlenen videosunda neden bu ürün kilitliyken yanındaki aynı fiyattaki ürün açıkta diyerek de şokunu paylaşıyor. Bir diğer kültür şoku ise trafik kurallarında yaşanıyormuş. İngiliz bir ziyaretçi caddede yaya geçidini kullanmadan karşıya geçen bir yayaya polisin anında $100 jaywalking yani hatalı yaya geçişi cezası kestiğini görerek şaşkına dönüyor ve bu durumun İngiltere'de asla yaşanmayacağını belirtiyor. Ve bu arada taraftarlar Amerika'da araçlardan binalara, porsiyonlardan market arabalarına kadar her şeyin devasa ölçekte tasarlandığı konusunda hemfikir. Görünen o ki 2026 Dünya Kupası sadece futbol tarihiyle değil, kültür şoklarıyla da unutulmazlar arasına girecek. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Araçlar cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken yolcuların da kimliklerine bakıldı. Sürücü ve yolcuların üstleri de arandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz dedi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları şimdilik durdurma kararı aldığı ve Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkları çözmek üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği bildirildi. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Mayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman

0: Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısın?

0: isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Yonkala'dan resim dinledik, kaldığımız yerden devam ediyoruz birlikteliğimize. En çok duyduğumuz tavsiyelerden biri şu: kendine güven. Doğru. İnsan kendine güvenmeli değil mi? Kendine değer vermeli, kendini önemsemeli. Ama galiba bazen bunları sadece karıştırmıyor, abartıyoruz da. Özgüven dediğimiz şey insanın kendini olduğundan büyük görmesi değil, olduğu gibi tanıması. Sadece güçlü yönlerini değil, eksilerini de bilmesi. Psikologların da sıkça vurguladığı gibi sağlıklı özgüven, gerçekçi bir özgüven değerlendirmesinden besleniyor. Yani insanın her şeyi biliyorum değil, bilmediğim şeyler de var diyebilmesi asıl mevzu. Etrafınıza bir bakın. Bilgisi sınırlı ama iddiası sınırsız insanlar. Hiç okumadığı konuda ahkam kesenler. İki video izleyip uzman kesilenler. Sosyal medyada her konuda son sözü söylemeye çalışanlarla dolu çevremiz değil mi? Oysa donanımın üzerine inşa edilmemiş özgüven daha ilk bakışta kendini ele veriyor. Çünkü özgüven ses yükseltmekle değil, içi dolu konuşmakla oluyor örneğin, değil mi? Kendini önemsemek de böyle işte. Elbette insan önce kendine saygı duymalı ama öz saygı ile kibir arasındaki çizgi düşündüğümüzden daha ince. O çizgi aşıldığında da ortaya boş ego çıkıyor. Günlük hayatımızda görmüyor muyuz? Bırakın teşekkür etmeyi, garsonu neredeyse aşağılayanlar var. Evet, devam edeceğiz bu konuya birazdan. Önce müzik diyoruz ve sırada Edis, bizlerle ayrılmayın.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Kendini önemsemekten bahsediyordum ama ego ile önemsemek arasındaki ince çizgiden bahsediyordum. Elbette insan önce kendine saygı duymalı demiştim ama öz saygı ile kibir arasındaki ince çizgi düşündüğümüzden daha da ince. O çizgi aşıldığında da ortaya boş ego çıkıyor dedim. Evet, günlük hayatımızda görüyoruz. Teşekkür etmek bir yana, garsonu neredeyse aşağılayanlar var. Trafikte herkesten saygı bekleyip kimseye yol vermeyenler. İşte toplantıda kimseyi dinlemeyip sürekli kendinden söz edenler, karşısındaki cümlesini tamamlamadan kendi hikayesine geçenler, empati kurmak yerine sürekli ilgi bekleyenler, kendisini çok önemseyen ama başkasına aynı değeri vermeyen insanlar. İşte boş ego bu. Uzmanlar gerçekten özgüvenli insanların kendilerini ispat etme ihtiyacı hissetmediğini söylüyor. Güçlü insan güçlü olduğunu sürekli anlatmak zorunda hissetmiyor çünkü, değil mi? Yüksek sesle konuşmayı, her konuda fikir yürütmeyi, sürekli görünür olmayı, özgüven sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların bazıları tam tersine içten içe duyulan güvensizliği gizleme çabası olabiliyor. Özetle gerçek özgüveni en belirgin özelliği olan sakinlikten tanıyabilirsiniz canım dinleyen. İnsan kendiyle barışık olduğunda başkalarının alkışına daha az ihtiyaç duyuyor ve bir insanın gerçek değeri kendisi hakkında ne düşündüğüyle değil, çevresindeki insanlara nasıl davrandığıyla, onlara ne hissettirdiğiyle anlaşılıyor. Çünkü karakter en çok güç eline geçtiğinde belirginleşiyor. Garsona davranışında, trafikteki sabrında, farklı düşünen birini dinleyebilmesinde. Şununla bitireyim. Boş ego ilk bakışta dikkat çekebilir ama saygı uyandırmaz. Saygı gören karakter ve donanımdır. Bunun da hemen altını çizeyim. Evet, Simge ile devam ediyorum. Ayrılmayın.

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş? İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ve Merve Özbey yaş hikayesi bizlere eşlik etti. Pek çok kişi geceleri yatakta dönüp durmaktan ve bir türlü uykuya dalamamaktan şikayetçiyken birçoğumuzun da başımızı yastığa koyar koymaz saniyeler içinde sızdığını biliyoruz. Peki ne kadar hızlı uykuya daldığınızın genel sağlığınız hakkında önemi nedir? Bunun hakkında önemli ipuçları verilmiş. Onlardan bahsedeceğim. Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarında görev yapan uzmanlar, davranışsal uyku tıbbı uzmanı Michael Darab, sağlıklı bir insanın uykuya dalma süresinin genellikle 10 ila 20 dakika arasında olması gerektiğini belirtmiş. Eğer yatağa girer girmez sızıyorsanız, vücudunuz size yoğun bir yorgunluk ve uyku borcu sinyali veriyor olabilirmiş. Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan uyarılara göre kronik uyku eksikliği hafife alınacak bir durum değil. Bilim insanları optimal sağlık için gerekli olan 7 ila 9 saatlik uykuyu alamayan kişilerde uzun vadede obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta erken ölüm riskinin ciddi oranda arttığını belirtiyor. Gün içinde sürekli uykulu hissetmekse odaklanma güçlüğü, fiziksel tepkilerin yavaşlaması ve ani ruh hali değişimleri vücudunuzun alarm verdiğinin en net göstergesi. Madalyonun diğer yüzünde ise bir türlü uykuya dalamayanlar var. Eğer uykuya geçiş süreniz her gece uzuyorsa bu durum dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen insomnia yani uykusuzluk hastalığı habercisi olabilir efendim. Genelde günlük stres kaynaklı başlasa da kronikleştiğinde solunum, sindirim veya nörolojik bozukluklar gibi daha derin sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor. Tabii anksiyete ve depresyondaysanız uykuya dalma süreniz 2-3 kat daha uzun olabiliyor. Hormonal faktörler ve yaş da var tabii. Kronik sağlık sorunları olan yaşlılar ve hormonal değişimlerden dolayı kadınlar erkeklere kıyasla uyku sorunlarına çok daha yatkın bir profil çiziyormuş. Uyku çok önemli arkadaşlar. Sağlığımız için sağlıklı bir uyku oldukça önemli. Devam edeceğim, ayrılmayın.

yılından oyuncak dinledik. Devam ediyor birlikteliğimiz. Norveç milli takımı Dünya Kupası'ndaki gruplarından çıkmayı garantileyince maç sonrasında kürek çekme şovu yaptılar. Onlarla beraber stat'teki binlerce taraftar da Norveççe'de kürek çek anlamına gelen ro ro ro diye bağırdılar. Evet, Viking tarihinden esinlenen birlik, beraberlik ve milli gururu simgeleyen bir hareket bu. O dönem gemilerde herkes birlikte ve aynı tempoda kürek çekermiş. İşte o yüzdendir ki binlerce kişinin aynı anda ve hızda hareket etmesi. Maç sonrasında Times Meydanı'nda da Norveçliler aynı akımı devam ettirdiler. Norveç'te okullarda milli takımlarını izleyen anaokulu öğrencileri de yaptı bunu. Evet, içimiz cız etti değil mi Türkler olarak o anları izlerken? Biz olamadık şöyle beraber. Oysa bir oluruz yolunda diye yola koyulmuştuk. Biz neler bulurduk da o yeşil sahada yapacak ne akımlar yayardık da dünyaya. İşte olmadı, fakat olmaması zamanla geçeceğine, yara kapanacağını her geçen gün daha da çok can sıkıyor aslında. Sanırım böyle güzel anları gördükçe kapanacağı da benzemiyor. Evet, devam ediyoruz, müzik diyoruz. Ve şimdi Afra bizlerle.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru gelirken Dünya Kupası'ndaki akımlardan bahsediyordum. Neyse, abartmayalım. Norveçli taraftarların kürek çekmesi gibi bir akımla kendimizden konuşturamadık ama Fransa'daki Türkler neyse ki boş durmadı canım dinleyen. Yanıyor sıcaklardan Fransa. Ciddi ciddi kavruluyor bu arada. İşte o nedenle Eiffel Kulesi önündeki süs havuzuna girenler oluyor. Önümde bir fotoğraf var. Bakıyorum fotoğrafa. Mutlaka videosunu da izlemişsinizdir bu arada. Arkadaşlarına mesaj gönderiyor bazı vatandaşlarımız o havuzdan. Video bayağı bir yayıldı. Amerika'da kaybettiğimiz o ilgi alakamızı az da olsa geri kazandırdılar bize. Teşekkürler, var olun ama dikkatli edin çünkü o süs havuzları elektrikli oluyor ve biliyorsunuz elektrikli su tehlikeli bir ikili.

Evet, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyinde yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler, artık bitli ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
7: 5 numara.
8: Bırak diyor akışına.
6: 4 numarada Umur Doma Zor.
7: 4 numara.
8: İnan ki zor kalabilmek.
6: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
8: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de.
6: Sıla Hayran 2 numarada.
9: 2 numarada.
7: 2 numara.
8: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni sen de susla.
6: Ve geldik zirveye, Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
7: 1 numara.
6: Şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
10: Bir tutulmadık deneyin sona erdi.

hep küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi, dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar, Titanic battı, sen çek küreyi, çek çileyi. Gözün

0: Düğün olsa reklamları sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Perdenin ardındakilerin özgün melankolik dokunuşu ve Mela Bedel'in samimi şarkı yazımı Dünyanın Yalanları isimli şarkıda bir araya geldi. Şarkı yayınlandığı andan itibaren de sevilenler arasına girmeyi başardı. Listemizde bu hafta 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Perdenin Ardındakiler ve Mela Bedel İşbirliği ile Dünyanın Yalanlarını dinledik. Geldik 19 numaraya. Listemizde bu hafta 19 numarada Sefo var. Sefo yeni şarkısı Yine Seni Severdim'de melankolik bir aşk hikayesini modern trap ve rap dokunuşlarıyla işliyor.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Oğuzhan Koç, Bunun Adı Aşksa Vardı, şarkı listemizdeki yerini koruyanlardan. 17 numarada ise Yalın'dan Akşamüstü dinledik. 16 numaradayız Tuğba Yurt, güçlü vokali ve pop müziğine getirdiği kendine özgü yorumuyla Bu Son Olacak da dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkının sözleri duygusal derinliğiyle tanınan Mela Gürbey tarafından kaleme alındı. Müziği İlker Bayraktar imzası taşıyor. Düzenlemede ise Tarık İster'in sade ama vurucu dokunuşları dikkat çekiyor. Şarkı bu hafta yeniden listemizde 16 numarada.

0: Aragaz.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Tantaşçı gidişatı vardı. 14 numarada ise Bengü'den Ya Sen gidip de dinledik. Ümit Sayın işbirliğiyle şarkının aslına sadık kalınarak yeniden yorumlanan Ya Sen gidip de listemizde 14 numaradaydı. 13 numaradayız. Murat Boz ve Melek Mosso'nun Kolay Değil isimli düetleri en çok dinlenenler arasında bu aralar yine. Sürpriz işbirliği olarak öne çıkan ve büyük merak uyandıran proje kısa sürede dinleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Söz ve müzik Murat Boz'a ait. Şarkı listemizde 13 numarada.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta Kerbela şehitleri dualarla yad edildi. Bayburt İl Müftülüğü, Muharrem ayı ve Aşure günü vesilesiyle kent merkezinde Muharremiye ve Kerbela şehitlerini anma programı icra etti. Cuma namazından önce Yakutiye Camii'nde toplanan vatandaşların katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için dualar okundu. Kılınan cuma namazının ardından ise cami bahçesinde vatandaşlara yönelik aşure ikramı yapıldı. Kent Konseyi'nden Bayburt Kalesi için kritik uyarı. Bayburt Kent Konseyi, kentin tarihi mekanlarından olan Bayburt Kalesi'nin giriş kapısı duvarlarında fiziki yıpranma ve taşların düşme tehlikesi olduğunu tespit ederek resmi kurumlara ve kamuoyuna yönelik bir uyarı yayımladı. Konsey yönetimi, tarihi taşların yapısının alt kısmının boşalması ve çevreye zarar verme ihtimalinin bulunması nedeniyle alanda acilen teknik bir araştırma ve çalışma yürütülmesi gerektiğini bildirdi. Taşların zarar görmemesi ve olası bir riskin önlenmesi amacıyla Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne resmi müracaat gerçekleştirildi. Özel güvenlik ekipleri Bayburt'ta protokolü ziyaret etti. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Program dahilinde koruma ve güvenlik birimlerinde çalışan heyet, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü'yü makamlarında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. İtfaiye ve AFAD, Bayburt Cezaevi'nde yangın tatbikatı yaptı. Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve acil durumlara müdahale hızını test etmek amacıyla geniş kapsamlı bir yangın tatbikatı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere önceden haber verilmeden yapılan anonsla senaryo gereği yangın ihbarında bulunuldu. İhbarın hemen ardından harekete geçen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri teçhizatlı olarak olay yerine ulaştı. Alanda güvenlik önlemleri alan ekipler yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını başlattı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eğlencenin en

0: taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Düğün olsa reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 11 numara.

Numaraysa Hande Ünsal'dan Halim Vardı. Geldik 10 numaraya. Geçmişte İsa Gülümser'in sözleriyle Deniz Seki tarafından yorumlanan İyisin Tabi şarkısının Canım Olmaz Ki versiyonu var. Şarkı yıllar önce Sezen Aksu tarafından yazıldığında eğer bizlere ulaşsaydı Canım Olmaz Ki diyebilecektik. Yıllar sonra bu yorumuna da ulaşmış olduk. Canım Olmaz Ki listemizde 10 numarada. Acının...

0: olacak gibi değil.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

0: Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil isimli duygusal çalışmayı dinledik. Ersay Üner'in 24 Nisan'da yayınlanmıştı bu albümü. 11 yeni şarkıdan oluşuyor. Ruh Hastası isimli yeni albümün ilk single çalışmasıydı Olacak Gibi Değil. 8 numaradaysa Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki dinledik. Ve 7 numaradayız. Blok 3'ün Kayıp Persona albümünden Son Bir Dans bu hafta listemize giriş yapan şarkı oldu ve listemizde 7 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle kıyafetim.

0: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada İkilen ve Tuğba Yurt ikilisinden içiyorum ederimizle dinledik. 5 numarada ise Sıla Hayran vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 4 numaraya. Deryaoğlu Hani isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Emre Ünal'ın objektifine poz veren Derya yeni tarzı ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor bu arada. Şarkının klip senaryosunu da yazıyor Deryaoğlu. Kreatif direktörlüğünü de yine kendisi üstlenmiş. Bir ayrılığın anlatıldığı şarkının klibinde Deryaoğlu ayrılık sürecinde olan bir kadının gün geçtikçe yaşadığı değişimi canlandırıyor. Şarkı listemizde bu hafta

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Emre Fel'den Bir Güldün dinledik. 2 numaradaysa Mabel Matiz vardı, Dağılıyorum Olaysız dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 69 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1005 şüphelinin yakalandığını, 423'ünün tutuklandığını, 138 hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi kapsamında 3 yıl içinde 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edeceklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz tatilini bilim ve teknolojiyle dolu dolu geçirmek isteyen öğrencilerimizi TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplam 13 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgınının sona yaklaştığını bildirdi. İspanya ve Hollanda'da karantina süreçlerinin tamamlandığını belirten Ghebreyesus, 30 temaslının takibinin sürdüğünü aktardı. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusuna Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Dinleyenlerimize merhaba, ben Elim Aslan. Bugün yine plaklardan, kasetlerden, CD'lerden süzülüp gelen, dinlediğimizde bizi o eski güzel yaz günlerine, ilk aşklarımıza ve unutulmaz anlarımıza götüren harika bir seçkiyle radyonuzdayım. İlk şarkımızda Ege'nin o sıcak kıyılarına, Akdeniz matemine doğru yola çıkıyoruz. Açılışı adıyla müsemma bir yaz kinesiyle yapıyoruz. Ege, yaz aşkım bizimle.

1995 yılına şöyle bir baktığımızda futbolcuların gece hayatını, mankenlerin podyum arkasını ve ünlülerin lüks yaşamlarını tamamen filtresiz ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyan spor magazin programlarının altın çağı başladı diyebiliriz. Televole programını belki de birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Doğuştan eskilere selam verdik, şimdi tempo biraz daha yükseliyor. Türk pop müziğinin enerjisi hiç bitmeyen, her döneme damga vuran dinamik ismi Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz. 90'ların sonu 2000'lerin başında radyolarda en çok istek alan, o dönem kulüplerin, sahillerin marşı haline gelen harika bir şarkı. Tak etti canıma, şimdi bizimle.

gitti canıma. Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Muhteşem yorumun ardından şimdi Türk pop müziğinin en nevi şahsına münhasır, en dahi isimlerinden birine gidiyoruz. 95 yılında o meşhur klibiyle koşmaya başlayan ve o günden beri müziğimize bambaşka bir soluk getiren bir kelam, Kaprislisin sevgilim diyor.

0: FM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifm.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Retro devam ediyor.

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

0: ki hayat değişirken. Ben birini sevdim ama gözler aynı sen.
1: İzmir Göl Gazinosu'nda Hülya Avşar, Masum Kırmızıgül, Özcan Deniz ve o dönem kariyerinin çok başında olan Demet Akalın aynı kadroda sahne alıyordu. Sanatçıların giydiği aşırı vatkalı, renkli ve zebra desenli ceketler magazin basınının da favori malzemesiydi diyebiliriz. Yaşar'ın o sıcak yorumunun ardından sıra Türk müziğinin okul niteliğindeki en büyük değerlerinden birine Nazan Öncel'e gidiyor. Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle pop müziğin yönünü değiştiren sokak kızı lakaplı Nazan Öncel kalbimize bir mühür vurmaya geliyor. Mühürledim seni kalbime, şimdi bizimle.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

icrasıyla romantizmin doruklarına çıktıktan sonra şimdi müziğin erken kaybedilen ama geride bıraktığı şarkılarla sonsuza kadar yaşayacak olan o büyük çınarına Harun Kolçak'a gidiyoruz. Hem duruşu hem de o muazzam vokaliyle kalbimize yeri apayrı olan Harun Kolçak

0: evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Retro devam ediyor.

1993 Türkiye Güzellik Yarışması'nda Taci bir önceki yılın güzeli Pınar Altuğ'dan devralan Demet Şener, 95'inde en güzeli seçilmişti. Podyumlardan magazin dünyasına da hızlı bir giriş yapmıştı. Yılının o güzel aşk masalı ile birlikte bugünlük de retronun sonuna geldik. Umarım bugünkü yolculuğumuz yüzünüze küçük bir tebessüm, kalbinize güzel bir sıcaklık bırakmıştır. Mikrofonda ben Eylem Aslan. Bir sonraki programda yine aynı saatte, yine en güzel nostaljik şarkılarla geçmişin o büyülü dünyasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta yeni okul inşaatları devam ediyor. Bayburt'ta eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Kentte yapımı süren Zahit Mahallesi Ortaokulu ile Esentepe Anaokulu inşaatlarında çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülürken, tamamlanacak projelerle öğrencilerin daha modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesi hedefleniyor. Çoruh Nehri kıyısında bakımsızlık tepki çekiyor. Bayburt'ta kent merkezinden geçen Çoruh Nehri kıyısındaki yürüyüş yollarında oluşan tahribat, çevreye bırakılan atıklar ve kontrolsüz şekilde büyüyen yabani otlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar ve aileler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgede uzun süredir bakım ve onarım çalışması yapılmadığı belirtildi. Kent sakinleri, oluşan görüntülerin Bayburt'un şehir estetiğine zarar verdiğini ifade ederek ilgili kurumların bölgede çalışma başlatmasını istedi. Bayburt'ta Kerbela şehitleri dualarla yad edildi. Bayburt İl Müftülüğü, Muharrem ayı ve Aşure günü vesilesiyle kent merkezinde Muharremiye ve Kerbela şehitlerini anma programı icra etti. Cuma namazından önce Yakutiye Camii'nde toplanan vatandaşların katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için dualar okundu. Kılınan cuma namazının ardından ise cami bahçesinde vatandaşlara yönelik Aşure ikramı yapıldı. Kent Konseyi'nden Bayburt Kalesi için kritik uyarı. Bayburt Kent Konseyi, kentin tarihi mekanlarından olan Bayburt Kalesi'nin giriş kapısı duvarlarında fiziki yıpranma ve taşların düşme tehlikesi olduğunu tespit ederek resmi kurumlara ve kamuoyuna yönelik bir uyarı yayımladı. Konsey yönetimi, tarihi taşların yapısının alt kısmının boşalması ve çevreye zarar verme ihtimalinin bulunması nedeniyle alanda acilen teknik bir araştırma ve çalışma yürütülmesi gerektiğini bildirdi. Taşların zarar görmemesi ve olası bir riskin önlenmesi amacıyla Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne resmi müracaat gerçekleştirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
3: 5 numara. Bırak diyor akışına.
2: 4 numarada Umur Doma Zor.
3: 4 numara.
4: İnan ki zor kalabilmek.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
2: Sıla Hayran 2 numarada.
3: 2 numara.
4: Hep mi ıska insanız usta. Anla bir kez beni sen de susta.
2: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
5: Kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hilim.
2: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: sen yanına mı?
1: Düğün olsa reklamları sunar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta.
4: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle Uni FM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Uni FM'de.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Uni FM.
1: Öyle mağrur olma, acıtma beni.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam. Tek reklam.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark...

olsun, atlasam karanlığına adımını tutsun.

0: olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Oturup da konuşamadık seninle. Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: kendini restini çekecek.
1: Gözlerini kapat ve atmosferi hisset. Tam şu an o konserin ortasındasın. Uni FM sahne.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamı.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

biz artık seninle ayrı yollara yürüyoruz. Hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığa. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le.

Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam attı. 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

mahalle maaşlılara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluma. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.